dag durim sajroning sastrawadi. Jagalas warya tiya mijil tejaning sirayang terimurdi. Yang budara bramo. Wamrihakan dirdok kamandalu nadana.